0: Ulan!
1: Al ekin!
0: Ay, buna men tağayım götürdüm ha!
1: Yes, yok, et sayı deyip çakırgan yok!
0: Sizin ne bir demedin?

0: 前报名热线5656-5566，扫二维码报名，还可享在线实时免费设计和免费报价，还有礼品免费拿。二维码扫起来。
1: Aman aman. Gözlerim salsa demek kesin demiyorlar mı?
2: Evet.